0: Gimana,
1: Us? Ya, tarik nafas dulu, Bu Eni. Tenang. Kalau santai saja ya, Bu Eni.
0: Tenang. Ora.